Asker. Leyla Mecnu, Şiri Yar Farha. İnka Sakça İşk, Zamane Ko Ab Tak Hayat.